Drive Show. Dusan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

man sen daydi. Sog'ina man sen qatta. Tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qayta. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo, lekin bu hammasi sen uchun ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo, lekin birga eplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de, men kelajakimizni quraman tunkun. U meni biladi de, men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydi. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib.

0: fanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Kishonangga bitilsin yor quvonlik.
1: Toshkent.

Ollari sochimga oq tushibdi deb noliydi-ku, xudoga shukr qiling deyman. Sochiga oq tushmasdan armonda ketganlar qancha, shuning uchun Allohning bergan har bir kuniga shukr qilamiz. Yana bir tinch, yana bir farovon, yana bir xotirjam, halovatli kun boshlandi. Yangi haftam dushanba bugun va avgust yozning 3-chi oyi. Yurtimizda mehmon fayzli kelsin, xayrli kelsin, tinchlik bilan kelsin, xotirjamlik bilan kelsin. Yaratgan barcha yomonliklardan, falokatlardan, ofatlardan yurtimizni asrasin. 3-chi avgust sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba bugun va biz efirlarimizni boshlaymiz. Trafik show, Shirin G'ofurova o'z joyida. 98

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Fazliddin Husniddin.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: 99
1: Hicran yürek bağırım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkkan künü çıkkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm.